0: Gıza şilini, gıza sırsır, gıza nasma, sırdı kıyvet kuna.
1: Gıza gurutum, huynatını bittim, kam kurusun kuyna, ara üstünü tüntüm, ayın fırda, aledan erdi fırda.

Que za brutum hoi hoi Leyti darutu Gıza şilöle Gıza sırsır Gıza nasma Tırdi kıyvet kuna Gıza brutum Hunat nilettin Kam korusun kuyna Ara ısını tüm tüm Ayın ferda Aledan antıferd